0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım, toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

0: reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam.
3: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
0: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
3: Radyo Ekin.

baharın acılı deviniminde, körpe bir ömrün masumluğunda yitirdim seni. Göz göze, el ele.

ak gün tan bir aşkın esareti. Sen benim serçe adımlı yalnızlığımsın. Ben ak mintan bir aşkın esareti. Sen benim serçe adımlı yalnızlığımsın.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin. Neredesin? Evinde. Alışamadın hala uyanır uyanmaz evinde olmaya. 13 yıl hapiste kalmanın sersemliklerinin bir

ve bir şalgam gibi koparmıyorlar henüz kocanın kellesini. Haydi bunlara boş ver, bunlar uzak ihtimal. Param varsa eğer bana bir fanila bir de don al.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

Yar sevmiş yar üstüme, yar sevmiş yar üstüme. Yar sevmiş yar üstüme, yar sevmiş yar üstüme. Varsın sevsin neyleyim, am yar bir tanem yar. Yar yar yar yandım, turp yemiş nar üstüne.

kadar yandım. Çekemiyorum nazını, çekemiyorum nazını, çekemiyorum nazını, çekemiyorum nazını. Aman yarim gez de gel, badeleri süz de gel. Sarhoşum ben, çezemem.

0: sensiz de gel. Sarhoşum ben çözemem, dumeleri çöz de gel. Aman yarim gez de gel, badeleri süz de gel. Sarhoşum ben çözemem, dumeleri çöz de gel.
1: Radyo 2.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

0: her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu başımı
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
2: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60 Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60

Herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Tarihler 24.09.2026, günlerden Perşembe. Kulağı bizde olan herkese kocaman bir günaydın diyelim. Yüzünüzden tebessüm, cebinizden para, bedeninizden sağlık eksik olmasın. Niye bağırıyorum ben ya? Efendim, ona kadar buradayız. Güzel bir yayın olacak. Güne keyifli başlamanız için, böyle yüzünüzde bir nebze olsun da tebessüm bırakabilmek için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Hazır mısınız? Başlıyoruz.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

adı Murat. Soyadı bilinmiyor. Sabıkası yok. 26 yaşında. Bebek yüzlü diyorlar ona. Bir tilki kadar kurnaz. Şeytanı bile baştan çıkaracak kadar yakışıklı. Kızları bu gülüşüyle cehenneme kadar peşinden koşturuyor. Deli Murat.

0: Borcun ne kadar yavrum senin?
1: 6000.
0: Ben sana 6000 lira veririm lan.
1: 6000 mi? Bana mı versin ha? Ağam eğlenir benimle.
0: Eğlenmez lan hadi.
1: Vallahi ağamın başına güneş geçmiştir o.
0: De git lan alıklaşma hadi gidin.
1: Allah tuttuğunu altın etsin ha. Vallahi senin gibi ağa dünyada yoktur.
0: Ulan ben sana anladım.
2: Radyo 2.

0: Valla verdiğim bu gazda var ya ben burada eve kadar koşarım. Sağ olasın canım benim ya, sağ olasın.
1: Şimdi mesajlar da gelmeye başlamış, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben gelmeden gelen mesajlar var, sağ olun.
1: Kadir Demir, başkanım seni bekliyoruz demiş.
0: Şey bu ya, tostumu yedim bekliyorum gibi oldu.
1: Tostumu yedim.
0: Ne oğlum böyle mesaj mı olur ya? Ben daha programa gelmeden mesaj göndermiş. Başkanım seni bekliyoruz. Üstüne rahat bir şeyler giy.
1: Ya belki o niyetle yazmadı ama ben öyle nedense ben öyle hissettim ya, biliyor musun? Bende mi bir sorun var? Çaycı.
0: Bende mi bir sorun var oğlum? Bende bir sorun yok değil mi? Sen de öyle hissettin mi? Sen de öyle hissettin değil mi? Allah Allah.
1: Yakup Aslan. Servis çekiyorum şu an. Saat 6.48 ve 7 olmasını bekliyorum.
0: Teşekkür ederim efendim. Sağ olun.
1: Güne güzel başlamak dileğiyle İzmir'den de sizlere günaydınlar demiş. Teşekkür ediyorum.
0: Bu kim bakalım? Birazdan arka koltuğu beşli yapacağız demiş. Bana selfie yapıp atmışlar. Arabaya bak ya. Şu arkada oturan arkadaş. Ne yaptı? Hacca giden adama çelme mi taktı?
1: Bunun tipi niye böyle olmuş ya? Ateş etsen mermi geri döner ha. Günaydın. Arabanın içinde bize kulak verenler. Günaydın.

Ve hiç yani ses atmasını istemediğim arkadaş yine ses göndermiş. Vallahi açasım yok şu an. Belki birazdan açarım. 0541 484 60 60. 0541 484 60 60. Bugün şeyi anlatacaktım değil mi ben yani? Telefon sapıklarına. Hatırlat dedim sana ama. Eskiden cep telefonları yokken, sen bilir misin o zamanları? Cep telefonları yokken sapıklar vardı. Nasıl, sesim gelmiyor mu? Sesim gelmiyor mu ya? Geliyor, nasıl gelmiyor? Kulaklarını temizledim.

0: Arıza.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
4: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60.

Nerede kaldık? Heh, dur şöyle. Sevgili Özcan, hani var ya her gün böyle bana ses gönderen. Özcan yine ses göndermişsin de. Ya sesi vermeden önce şimdi bir tane haber var arkadaşlar. Belki denk gelmişsinizdir. Şimdi adamın bir tanesi, hatta ismini de söyleyeyim, Bayram Yiğit. Şimdi bu arkadaş bir iş yerine gidiyor. CV'sini yazıyor. İşte CV'nin altına da adın, soyadın, yaşın, cinsiyetin ve telefon yazıyor. Şimdi bu arkadaş ne yapıyor biliyor musunuz? Özcan senin abin olabilir. Onun için seni şey yaptım böyle. Adını Bayram Yiğit yazıyor. Yaşını 22 yazıyor. Telefon kısmına da telefonun markasını yazıyor. Vallahi bak. Ya sosyal medyada da CV'yi şey yapmışlar, paylaşmışlar. Abi gördüm, öldüm gülmekten ya. Telefon kısmına telefonun markasını yazmış. Anlamadın mı çocuğum? Boş ver sen.

0: Bugün nedense böyle sapıklardan bahsetmek istiyorum. Dün akşam bir tane sapık aradı da aklıma geldi öyle. Eskiden mesela böyle cep telefonları yokken, Çaycı sen hatırlamazsın belki o zamanlar ama ev telefonları vardı. O zamanlar çok sapık vardı. Böyle sapıklar da kendi arasında böyle 3'e 4'e ayrılıyordu. Mesela arayıp da mesela alo diyorsun, direkt telefonun tuşuna basıyordu böyle bip diye. Alo diyorsun, bip, alo, bip, başka hiçbir şey yapmıyordu. Diğerleri de şöyle yapıyordu mesela, açıyorsun telefonu, alo diyorsun. Alo. Oğlum konuşsana, alo.
1: Kendimi sapık gibi hissettim şu an.
0: Alo. Üstünde ne var?
1: Valla var.
0: Ben bilmiyorum. Bana çok denk geldi öyle. Ben alo diyordum. Yapıyordum. Diyordum biraz daha üfle serinli. Mesela şey vardı. Şarkı dinletenler vardı. Muhakkak denk gelmiştir yani size de. Ağam sana denk geldi mi hiç o zamanlar? Yani var mıydı öyle? Mesela sabit telefonları arayıp da işte ne bileyim telefonu tuşuna basanlar, şarkı dinletenler.
1: Allah'ım yarabbim ya. Bu arada Elvan ağam günaydın. Burak'cığım günaydın. Hayırlı yayınlar, hayırlı günler. Bütün dinleyicilerimize hayırlı işler, hayırlı günler diliyorum demiş. Şimdi Elvan ağamla bak bu repliği ne zaman dinlesem aklıma o geliyor. Burada Şener Şen ben. Gel içeri gel. Gel tam sapıklardan bahsediyordum üstüne geldin gel. Önce şu repliği dinleyelim. Sevgili Elvan ağamla ben. Beni karakola kurtarmaya geldi de bak dinle.
2: Sen niye zahmet ettin abi? Ben kendim çıkardım karakoldan ya.
3: Al cezanı versin. Hala konuşuyor. Ulan adam affetmesiydi bu gece içerideydi.
2: Yok canım. İçişleri Bakanı arkadaşımdır. Çok sıkışırsam ona telefon ederdim.
3: Bana bakarım.
2: Baba! Ne olur mu? Ne olur mu?
3: Ne olacak?

0: Ne?
1: Size hayran olduğumu biliyor musunuz?
0: Öyle mi? Zaten bütün kızlar bana hayrandır.
1: Bu hababam sınıfı bize çok fenalık yapıyor.
0: Yapar hayvan herifler.
1: Ama bundan sonra bize yapacakları kötülükleri haber vereceksin, tamam mı?
0: Öyle mi yapacaksın?
1: Tabii. Seven ne yapmaz? Benim için bu kötü çocukları, hababam sınıfını feda etmez misin?
0: Ederim. Babamı bile feda ederim.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.
2: Ula Dürzi, bak sayayım ha, ondan geriye doğru. Çıkmazsan kapına dayanırım. 10, 9, 9, neydi ulan?
3: 8.
2: 8, 7, 6.
4: Ula şimdi durup dururken yoluna kurban gitmek. Ne yapsak ya?
3: Ne bileyim ben.
2: 5.
4: 5.
2: 4.
4: 4.
2: 3.
4: 3.
2: 2. 1.
4: 1. Burada ya, burada.

0: Yanında.
1: 1992'den bugüne
2: Asımoğulları
3: Kuyumculuk.
0: Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show devam ediyor.

0: Derdin ne kızım?
1: Beni bir üfleyin de kısmetim açılsın.
0: Seni 10 kere de üflesem para etmez. Nefesime yazır.
1: Ne olursunuz Rıfkı Efendi, beni kırmayın. Sizin nefesinizle kaç kişi derdinden kurtuldu. Beni de rahatlatın. Hafiften üfleyin.
0: Seni var gücümle bir üfleyin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60

0: Emine.
1: Emine be. Baban niye durmadan beni kovalıyor? Bir türlü aklım almıyor ya. Baban kazık gibi aramızda Emine. İşi gücü yok, beni gözlüyor. Seninle baş başa oturup şöyle rahat bir konuşamıyoruz. Hemen karşımıza dikiliyor. Böyle adam görmedim vallahi. Bir de başlık parası tutturmuş. Ver parayı, al Emine'yi diyor. Dini imanı para. Başlık parasını babandan borç istesem vermez. Bir insanın burnu patlıcan dolmasına benziyorsa o adamdan korkacaksın. Hiçbir işe yaramaz. Üstelik beni kıskanıyor.
2: Bizi şimdi yan yana görse kudurmuş danaya döner. Hele elini tutsam işte böyle sıpa gibi tepinir. Yaşından da utanmıyor. Emine, elin ne güzel kız, pamuk gibi. Emine, bu ne biçim el kız? Deve tabanı gibi. Hasan emmi, sen nereden çıktın?
3: Yukarıdan düştüm.
2: Bir yerin kırılmadı ya.
3: Bir yerim kırılmadı ama...
1: Allah, tutmayın beni. Seni...

0: yanında.
1: 1992'den bugüne
2: Asmoğulları
1: Kuyumculuk.
0: Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show

seni, seni Murat. Aramda bir numarasın, sevdim seni, seni Murat. Radyolar çakıyorlar, deli Murat şovu dinliyorlar, patlıyorlar. Uydular sana gönderdiler, yine ben Murat çok kadar dinlenmedi.

0: Genel Başkan'a selam.
1: Günler olsun başkanım.
0: Aa bakalım sen mi Genel Başkanım?
2: Oo başkanım başkanım bir başkanım. Fotoğraf çekilebilir mi?
3: Sizinle.
2: Sizinle çekeceğiz başkanım.
4: Kalk gidersen gençler mi?
2: Eyvallah başkanım.
5: Başkanım canlı yayındayız.
6: Kimseye karışmayın başkanım.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.

desteği yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.

fakir bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar Adanze'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsun. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786 0536 409 6786.
2: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle şahane.
4: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: 1992'den bugüne
1: Asmolları
2: Kuyumculuk. Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786 0536 409 6786.
3: Radyo 2.

0: Radyo İçin Bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786 0536 409 6786.
1: Tüh be, hediyelik yoğurt gitti.

0: kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Başımı bu başımı.
0: Ekin.
1: Bakın gözümün yaşına.
0: Radyo Ekin.

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi. Radyo Ekin bir dokunuş uzağınızda.

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı?

0: Çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar. Ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60
3: Radyo Ekin.

0: sonraki haftaya.
1: Radyo 2.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Reklam. Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
4: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin. Bu frekansta.
1: En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483

0: 83 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz. Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsun. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34 Evname, eviniz bizimle şahane. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 6786 0536 409 6786.
3: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin.
2: reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
3: Radyo Ekin.
4: Gel gel gel.

Çin'den dilinden ben senin aşkın.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Kocumandı zilimon yanaktan.
0: Ekin.
1: Limon yanaktan.
2: Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta.
1: Boş

0: kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.
1: Aslan gelen, yürekten giden.

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60.

0: Hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz. Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212-892-4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Radyo 2.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0500

0: 541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.
3: Radyo Ekin.

0: Kate şimdi hısın sevdiğim müsünü alacağım yar seni alnıma yazılısın. Yardım aşk kate şimdi hısın sevdiğim müsünü alacağım yar seni alnıma yazılısın.
1: Radyo 2.

O şehrin bütün sokakları dar yapılmıştı, biz yan yana yürümeyelim diye. İnsanlar dar yapılmıştı ama biz yürürdük, yan yana, yana yana yürürdük.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
1: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı bu

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: sen hayırdır?
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541

0: 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Müstakil bir ev, ferah ve geniş bahçesi ya da tepeden tırnağa kusursuz bir yenileme. Göktuğbe İnşaat İstanbul ve tüm Türkiye'de iç ve dış dekorasyondan peyzaj ve havuz yapımına kadar A'dan Z'ye yanınızda. Uygun bütçeyle hayalinize kavuşun. İletişim 0536 409 67 86 0536 409 67 86.
2: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24 34
3: Evname, eviniz bizimle şahane.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
4: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
5: Radyo Ekin.

0: Radyo Ekin. Radyo Ekin.
1: Bu frekansta.
2: En hüzünlü türküler bu frekansta.
1: Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Bunlar ve daha fazlası Serkanlamada.
1: Gazios Montaş'a Opet Tem Cadde AVM Gala Kokoreç için sunduğu Serkanlama başlıyor.

Efendim herkese selamlar, sevgiler, cümleten selamun aleyküm. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin'den herkese kucak dolusu selamlar, sevgiler. Ben geldim. Efendim Türküler adına buradayız. Türkülerin kardeşi geldi. Serkanlama yayında 15 itibariyle başladık. Saat 20'ye kadar. Günün ortasında başladık. Eve dönüşte de yanınızda olacağım inşallah. Mesajlarınızı Instagram sayfamızdan Radyo Ekin. Serkanlama official ortak sayfam 541-484-60-60 541-484-60-60'dan da mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz. Sesimizin nefesimizin ulaştığı tüm gönül dostlarımızı sevgiyle selamlıyoruz. Gününüz aydın, işleriniz bereketli, aldığınız haberlerin hepsi hayırlı. Rabbim işinizi gücünüzü inşallah rast getirsin. Mucizelerin yaşandığı bir gün olsun inşallah. Ama en önemlisi sağlıklı olsun. İnsanoğluna verilmiş en büyük servet sağlıktır. Sağlığınızın kıymetini lütfen bilin. Peki efendim, Gala Kokoreç katkılarıyla başladık. Birazdan detayları paylaşacağım. 70 şubesi ve 40 yıldır hizmetinizde Gala Kokoreç. 70. şubesini de açtı. Birazdan bu güzelliklerden bahsedeceğim inşallah. En son haberler, ilginç haberler, konuşacaklarımız var, haber detaylarımız var, ilginç haberler var, aldığımız notlar var. Gümbür gümbür her zaman en yeniler, en iyiler radyonuzda sizlerle buluşuyor. Peki, o zaman startı verdik. Ne diyoruz? Hadi bakalım. Rastgele.

süzüldüler. Güzeller, güzeller, güzeli çirkin olmuş.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda.

0: Efendim başladık, beraberliğimiz devam ediyor. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'ndasınız. Serkanlama yayında. Gala Kukareç katkılarıyla da başladık efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim 40. yılımızda 70 şubemizle sizler büyüttünüz. Yani bu marka sizinle büyüdü. Sizler sevdiniz, sizler aileden kabul ettiniz. Derler ya, ailenizin sanatçısı, bu da ailenizin kokoreççisi efendim. İstanbul'un her yanında, Avrupa ve Anadolu yakasında Gala Kokoreç şubeleri. Şu anda sektörün lideri Gala Kokoreç, onu söyleyeyim. Türkiye'nin en büyük kokoreç üretim merkezine sahip ve yediğiniz kokoreç, onu söyleyeyim, çok temiz, hijyen. Fabrikayı çok iyi biliyorum. Gittiğinizde yabancı biri içeri kesinlikle giremez, yasak. O kadar hijyen kurallarına uyuluyor. Sanki bir uzay merkezi gibi astronotlar çalışıyor. Herkes böyle beyaz kıyafetli, kafalarında, yüzlerinde, ellerinde, kollarında, ayaklarında her şey bembeyaz. Süt gibi. Ve o yüzden kokoreçin içerisine konulan uykuluk ve size gelen o muhteşem lezzet ve fiyatların uygun olması, üretici olmamız, fabrika olmamız. Kendi mağazamızda da biraz uygun olsun, bırak ya. Hem uygun fiyata, hem bol malzeme, hem enfes lezzet, hem de gerçek kokoreç keyfini yaşıyorsunuz. Efendim 70. şubemizde açıldı. 70. şubemize özel de Anadolu yakasına geçerken Mahmut Bey gişelerden devam ediyorsunuz. Kanal D'ye devam ettiniz. Avrupa Konutları, Gazi Osman Paşa Sapa, yeni açılan Opet. Tem üzerinde yeni açılan Opet, içerisinde Tem Cadde AVM'de Gala Kokoreç 70. şubesini açtı. Siz şu anda eğer önünden geçmeye hazırlanıyorsanız bir nefes alın. Opet'e girin. Cadde AVM önüne geçin. Gala Kokoreç'e girin. Hem enfes bir kokoreç yiyin, hem de 50 TL indirimle yiyin. Evet, 50 TL indiriminizi alın. 2 yarım yedin 100 lira. 10 kişi gittin 500 lira. 2'şer tane yedin 1000 lira. Az mı? Güzel. Efendim 70. şubemiz burada. Mahmut Bey gişelerden Anadolu yakasına geçerken ya da Kemerburgaz Göktürk'e doğru giderken hemen sağda yeni açılan akaryakıt istasyonu içerisinde Tem Cadde AVM içerisinde Gala Kokoreç 70. şubesini açtık efendim. Bilginiz olsun. İsterseniz İzmir usulü iri kıyım, isterseniz ince kıyım, isterseniz dilim dilim, isterseniz kapya biberli, domatesli, harika. Üzerine pul biberini, kimyonunu, dağ kekiğini, bir de şiş ayranını açtığınızda ekşili, mis gibi, buz gibi, değmeyin keyfinize. Tabii yarın yine bir 10 kişiye kokoreç keyfi vereceğim. Yarın cuma 10 kişiye kokoreç keyfi vereceğiz. O yüzden yolunuz şu anda, güzergahınız oradan geçiyorsa Gala Kokoreç'e bekliyoruz efendim. 70. şube emrinizde.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki efendim. Saat 20'ye kadar buradayız. Mesajları Instagram Radyo Ekin. 541-484-60-60 WhatsApp.

0: Şimdi reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk. Işıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 46 60. Asımoğulları Kuyumculuk. Reklam.

Efendim Şanlıurfa'ya geçmiş olsun dileklerimizi ulaştıralım. Sabah 10.40'ta Şanlıurfa'da bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Karaköprü deprem 5.4 büyüklüğünde sarsıntı 10.40'ta meydana geldi. Vatandaşlar tabii sokağa dökülürken şu anda herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği söyleniyor. Ve tabii ki her zamanki gibi yine deprem bilim uzmanları açıklamaları yapmışlar. Naci Görür deprem bilimci, Şener Üşümezsoy, benim de çok takip ettiğim Şükrü Ersoy. Efendim Naci Görür, Şanlıurfa, Pınarbaşı, Urfa'da 5.8 deprem oldu. Buralarda daha önce de olacağını ben söylemiştim demiş. Sebebi de Şubat 2023 depremleri ve dafın kırılması. Ve Şener Üşümezsoy da demiş ki burada yeni büyük bir deprem oluşmaz. Bu deprem 6 Şubat depreminin tetiklediği bir deprem. Bugün yaşanan deprem yüzünden yeni bir büyük bir deprem yaşanmaz, oluşmaz demiş Şener Üşümezsoy. Yani buradaki stres boşaldı. Buradaki fay gibi büyük bir deprem yapmaz demiş. Yine Şükrü Ersoy da burası çok büyük yıkıcı depremlerin oluştuğu bir bölge değil. Fakat 5.4 yakın stoklardaki kırsal kesimlerde hasar oluşturabilir demiş. Ve bugün yaşanan deprem Doğu Anadolu fayı ile ilişkili değil demişler efendim. Çok şükür can ve mal kaybı yok. Gelen bilgiler bu anlamda böyle. Tekrardan Şanlıurfa'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Efendim okuyacağız mesajları birazdan. Instagram'da Radyo Ekin Serkanlama yayında mesajları okuyacağız. WhatsApp üzeri 541 484 60 60.

0: Efendim ilk saatimizin yavaş yavaş sonlarına geliyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim işin ustası Gala Kokoreç. Dışı çıtır, içi nefis. Tabii ki hijyenik, özenle hazırlanan özel kokoreçlerimiz uykulukla buluşuyor. Ve her lokmasında, her ekmeğinde yoğun aroması, enfes lezzeti ve ustalığı, baharatıyla, kokusuyla, sıcaklığıyla kokoreç severlerin de vazgeçilmezi Gala Kokoreç. Tabii yıllardır Gala Kokoreç'le 20'li 30'lu şubelerde başladık ve bugün geldiğimiz noktada 70 şubeye ulaştık Gala Kokoreç'le.

ürettiniz. Bugün geldiği nokta 70. şube. Gazi Osman Paşa TEM Cadde AVM'de, Opet TEM Cadde AVM'de 70. şubesini 40. yılında açtı. Bakın 40 yıl az değil. Küçük bir seyyar araç. Bugün gelinen noktada istihdam yaratmış, ülke ekonomisine katkı sağlayan sektörün lider kuruluşlarından bir tanesi Gala Kokoreç. İmalattan da halka en uygun fiyatlarla bol malzemesi, enfes lezzeti ve gerçek kokoreç keyfini sizler yaşıyorsunuz. O yüzden sizler zaten geldiğinizde Gala Kokoreç'te en çok konuşulan ne? Malzemenin bol olması. Neden? Çünkü üreticiyiz. İşin toptancısıyız, imalatçısıyız. O yüzden fiyatlar uygun ve bunun yanında 40. yılımıza özelde 70. şubemizde de 50 TL güzel bir indirimi de kokoreç severlerle buluşturduk. Açılışı özel. Gazi Osman Paşa Opet TEM Cadde AVM'ye gidiyorsunuz. 50 TL indiriminizi alıyorsunuz. Kaç kişi giderseniz gidin. Kaç yarım yerseniz yiyin. Evet, Mahmut Bey güşelerden geliyorsun. Kanal D'ye geçiyorsun. Avrupa konutlarını TEM üzerinde geçiyorsun. Gazi Osman Paşa sapağını geçiyorsun. Hemen sağda yeni açılan Opet. Türkiye'nin en büyük akaryakıt istasyonu oldu. İçerisinde Cadde AVM'de Gala Kokoreç'te şubesini açtı. Şu anda önünden geçiyorsanız bir nefes alalım, bir dinlenelim. Oradan Anadolu yakasından Ankara'ya mı gidersiniz? Göktürk'ten Kemerburgaz tarafından Trakya'ya mı gidersiniz? Giderken mutlaka kokorecinizi yiyin afiyetle. İster İzmir usulü iri kıyım, isterseniz dilim dilim, isterseniz böyle kapya biberli, üzerine bol dağ kekiğini, kimyonunu, tuzunu, pul biberini attın. Yanında bir de buz gibi şişe ayran, ekşili ilacı o. Denemeniz lazım. Bekliyoruz efendim. 70. şubemizde Gazi Osman Paşa Opet TEM Cadde AVM'de Gala Kokoreç kapılarını açtı. Ve şu anda Radyo Ekin'den geliyorum dediğinizde şifremiz bu. 50 TL indirimini al. 2 yarım yedin 100. Geldin 10 yarım aldın 500 lira. 20 yarım aldın 1000 lira indirimin var. Güzel yani. Remzi Orhan selamlar olsun Gala Kokoreç. İmalatta İsmail abiye, şubelerimizde çalışan tüm ustalarımıza ve TEM Opet Cadde'de, Opet TEM Cadde AVM'de Gala Kokoreç'te çalışan bütün arkadaşlarımıza selamlar olsun. Dinleyenlerimiz gidiyorlar, doyasıya kokoreç yiyorlar, indirimini alıyorlar, lezzeti alıyorlar, dönüyorlar. Olay bu. Tanıtıcı reklam. Peki efendim, teşekkür ediyoruz Gala Kokoreç. Başladık. İlk saati noktaladık, ikinci saate başlayacağız. Kulağınız Radyo Ekin'de, Serkan kardeşim yayında.

Efendim ikinci saatimizdeyiz. Bir kez daha sevgiyle selamlıyoruz. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo 2'nde Serkan'la ile yayın başladı ve devam ediyor. Bu saatimizde de Arnavutköy'de balıkçınız Metin katkılarıyla beraberliğimiz başladı. Birazdan detayları anlatacağım. İstanbul'un balıkta noktası tam 21 yıldır aynı yerde, aynı lokasyonda, aynı lezzette, aynı samimiyette Metin abi. Benim kıymetli abim, sevgili Metin Tunç. Dün ziyaret ettim Metin abi, maşallah. Dün yani kalamar yiyelim dedik, yok. Karides diyelim dedik, yok. Yani tatlı bile kalmamış. Maşallah maşallah, dün çok yoğun, çok kalabalık. Dinleyenlerimize de teşekkür ediyoruz. Balıkta gerçekten hem kaliteli, hem salon kaliteli, hem hizmet kaliteli, hem balıklar lezzetli, hem de ikramlar güzel. O yüzden balıkçınız Metin'den birazdan bahsedeceğim. Mesajlarınızı Instagram şimdi okuyacağım. Instagram Radyo Ekin 541-484-60-60'dan da mesajları şimdi okuyacağım. Hemen şöyle güncelleyeyim sayfamı. Alakaya selamlar olsun demiş. Selamlar bizden de. Hoş geldin hanelerimize, bereket getirdin kardeş demiş. Bulgurlu'da yayın bugün sıkıntılı gibi duruyor. Arkadaşlarımız şu anda dinliyorlar. Mutlaka bakacaklardır ama çok böyle yayınlar İstanbul'da artık kule üzerinden tek bir elden olduğu için çok problem olduğunu düşünmüyorum. Ekspres Ayakkabı Bakım Merkezi İbrahim Gürlevik şu anda arkadaşlarımız dinliyor zaten. Bağcılardan bir Hircan. Teşekkür ediyorum. Selamlar size de. Selamlar Malatya'nın gülü, radyoların prensi. Konuşmalarıyla enerji veriyorsun bizlere. Çüngüşlü İrfan, selamlar olsun. İrfan Yalçıntepe, eyvallah.

Sevgili Hasan Ergün, Hasan abicim selamlar olsun. Hayırlı yayınlar kral demiş. Gündem tekstili dinlemede sıradaki eser benden gündem tekstile gelsin demiş Hasan Ergün. Selamlar olsun. Kasım Poyraz. Serkan abi, Muharrem abinin özel bir isteği var. Senden yaşadığım yalan olduğu istiyorum. Selamlar, saygılar. Unutmazsak çalacağız bunu İlerleyen dakikalarda. Selamlar olsun. İmpiraz Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Osman Bendi dinlemeye devam demiş. 500 evler dinlemede. Sevgili Gülay Mendi, selamlar olsun. Kolay gelsin. Fatih Kısaparmak'tan Kilim Türküsünü çalar mısın yayınlar? Ahmet Özcan göndermiş mesajını. Ayşe Anne dinlemeye devam. Kenan Baba selamlar olsun. Size de armağan olsun bu güzel türkü.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Bu saatimizde de balıkçınız Metin Arnavutköy'de. Balıkta noktanız, markanız, İstanbul'un markası. Balıkçınız Metin katkılarıyla devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Yani şunu gördüm. Dün kalabalığın, o kadar balığın tüketilmesinin, yan ürünlerinin tüketilmesinin bu kadar yoğun, ki dün çarşambaydı. Hala saat 21'den sonra da insanlar geliyordu akın akın. Yani demek ki bu iş temiz, bu iş özveriyle yapılırsa, insanlar kandırılmazsa, her şeyin hakkını verirseniz bu iş oluyor. Kalite çok önemli ama esnaflık, samimiyet daha önemli. İşte burada samimiyet var. 21 yıldır aynı noktada kalite var. Arnavutköy'de Devlet Hastanesi'ni hemen geçince sağda balıkçınız Metin. Çok küçük bir böyle dükkan ile başlayan, bugün geldiği noktada evet iş toplantılarının olduğu, aile toplantılarının olduğu, nikah yemeklerinin olduğu büyük bir restoran haline geldi. Tabi sadece balık değil, bunun yanında taptaze kalamarı, ki dün kalmamıştı, özel soslarıyla birlikte yine karidesi, kiremitte tereyağlı karidesi, günlük çiftlik midyesi, midye bile kalmamıştı yani. Ve sezonun en güzel balıkları, yani palamutundan, levreğinden, somonundan, istavritinden, mezgitinden, çinekopundan, ne ararsanız en tazesinden. O yüzden evinizde pişirmenize gerek yok. Evinizi, binanızı

0: elinizi, perdelerinizi kokutmaya gerek yok. Gelin restoranımızda sizleri ağırlayalım. Balıklar sizden, tatlılar bizden. Tatlılar, çaylar, kahveler bizden. O yüzden canınız balık mı çekiyor? Evde hiç uğraşmayın. Ya biz pişirelim, kutularında götürün evde yiyin. Ya da dediğim gibi özel mezeleri salatalarıyla, kalamarıyla ve tuzda balık yediniz mi hiç? Tuzda balık. Mutlaka bir gün deneyin tuzda balığı. Hemen sizlere rezervasyon sipariş hattımızı da veriyorum. 0200 12 597 81 çift 0. Geleceğiniz saati söylemeniz yeterli. Ben şu saatte geleceğim, ailemle geleceğim, şu saatte geleceğim, şu kadar balık alacağım demeniz yeterli. 0200 12 597 81 çift 0. Özel günlerinizde, aile yemeklerinizde ve iş yemeklerinizde de sizleri ağırlamaktan mutluluk duyacağımızı belirtelim diyor sevgili balıkçınız Metin. Orada bizleri dinleyen sevgili Serkan abi. Adaşım benim. O da eski meslektaşımız. Şu anda sevgili Metin abinin yönetiminde. Zaten sizleri karşılayacak. Güler yüzlü kapıda sevgili Serkan abiyi bulacaksınız. Evet evet, Sultan Gazi, Habibler, Fenertepe, Arnavutköy'e geldiniz. Devlet Hastanesi'ni gördünüz. Geçtiğiniz gibi sağda, aynı yerde. 21 yıldır aynı samimiyetteyiz. 0212 597 81 çift 0 şu anda balığın en güzel zamanı, en yenilecek zamanı, en vitaminli zamanı. Bol bol yememiz ve çocuklarımıza da yedirmemiz gerekiyor.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Söz vermiştim, hemen balıkçı Metin'in böyle yan sokağında Bahtiyar, gazozcu Bahtiyar var. Görünce şaşırdım. Neye şaşırdım? Ya Türkiye'nin bilindi bilinen o illerin en özel gazozları orada. Bahtiyar'da. Bir de gazoz imal ediyorlar. Gazoz yapılıyor orada. Yani şişe şişe böyle içeri girdiğinizde başka bir böyle nostalji yaşıyorsunuz. Genç kardeşimi tebrik ediyorum.

Efendim beraberimiz devam ediyor. En güzel türkülerle yolculuğunuzda, çalıştığınız mekanlarda yanınızdayız efendim. Hiç merak etmeyin. Radyo Ekin'de türkülerin kardeşi Serkan Dama yayında. Efendim mesajları okuyacağız. Instagram Radyo Ekin 541-484-6060 tane mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz. Bu arada trafikte en öfkeli ülke kim sizce? Hemen Türkiye diyeceksiniz değil mi? Değil. Henüz birinci sırada değiliz. Uluslararası bir platform tatilcilerin yurt dışı seyahatlerinde karşılaştığı sürüş alışkanlıklarının inceleyen bir çalışma gerçekleştirdi. Dün de söylemiştik. Turistlerin farklı ülkelerdeki deneyimlerinden yola çıkmışlar. Raporda direksiyon başında en fazla kural dışı ve saldırgan tavırla yüzleşen ülke birinci sırada İtalya. En tehlikeli ve düzensiz, kurallara aykırı sürüş eylemleriyle karşılaştı ülke. İkincisi İngiltere. Şu anda bizi trafikte biliyorum ki şoför esnaflarımız özellikle yoğunlukta dinliyor. Ticari taksi şu anda sevgili Erdoğan abi. Erdoğan güzel. Mesela Erdoğan abi pamuk gibi. İnşallah Erdoğan abiye denk gelirsiniz. Ama tabii bizim şov haberi izleyenler hiç de öyle demiyorlar. Arabadan levyeyle atlayanlar, bıçakla atlayanlar. Allah Allah. Efendim İngiltere, Londra en çok zorlandığı şehirler arasında Londra'ymış efendim. Üçüncü basamağında Amerika var. Sıralamanın dördüncü basamağında Fransa ve Avustralya var. Türkiye'de de agresif olarak sürücü davranışlarıyla ilgili karşı karşıya kaldıklarını söylemişler. Bizi de beşinci sıraya koymuşlar efendim. Yani 5. sırada olmamız ve trafikte İngiliz ve Fransızlardan daha az öfkeli olmamız anlamına da gelmiyor. Bence bana göre biz ya 1'de olmamız lazım ya 2'de olmamız lazım. Bir de sinyal vermeyenler listesinde biz yine ilk 5'teyiz, onu söyleyeyim. Sinyal çubuğundan bazıları habersiz. Erdoğan abicim selamlar olsun. Şu anda trafikte bir itfaiye eri. Dün de itfaiyeciler günüydü. Bu özel günlerini tekrar kutlayalım. Nurettin Bay'dan bir türkü istemişler. Güzel ailesi için. Biz de onun nezdinde tüm sarı taksilere ve tüm itfaiyecilere armağan edeceğiz. Mirza Teksin sevgili Aziz abi demiş ki selamünaleyküm başkanım, trafikte en sakin olan benim. Vallahi aynen öyle. Adam yüzü geçmiyor ya. Otobandayız, 130 ile gidilmesi gereken yerde 90 ile gidiyor, sakin. Başkası olsa var ya orada 130'u geri 200 ile geçer. Selamlar olsun Aziz abi. Her şey yolunda inşallah. Dinliyorum Engin Urşani'den bir türkü çalar mısın bizlere? Rıdvan Balta göndermiş mesajını. O zaman şöyle yapalım. Engin Nurşahin'i hazırladım ama öncesinde Nurettin Bay var. Ardından Engin Nurşahin'i gelecek. Burası Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu, Radyo Ekin efendim. Serkan Dama yayında, gümbür gümbür devam.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe Üssü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
0: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34. 0507 817 24 34. Evname, eviniz bizimle şahane.
2: Tost dediğin şöyle olacak. Ekmek çıtır çıtır, kaşar eriyecek. Bir ısırıkla peynir...

0: görülmedi. Üstelik sadece kaşar değil, zeytin ve turşu çeşitleri fabrika fiyatıyla İzol Gıda'da. İzol Gıda Pazarlama, İlk Tot Gıda Toptancılar Çarşısı, 8A, Blok No 20, Başakşehir. 0542 844 82 82.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Serkan Yayında.
3: Serkan Yayında.
2: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler.

0: Efendim istekler arasındaydı Engin Nurşani. Devam ediyoruz. Mesajlarınızı da bu saatimizde değerlendiriyoruz. Instagram Radyo Ekin 541-484-6060'dan da mesajları hemen şöyle güncelleyelim. Mesut Can Polat Kayseri dinlemedi. Hayırlı yayınlar diliyorum. Seviliyorsun demiş Can Polat. Selamlar olsun. Kolay gelsin Serkan Bey. Gidip de dönememek, dönüp de görememek var. Onun için sevdiklerinizin kıymetini kaybetmeden bilelim. Sabah daha kirazdan da gelme geç kaldın Türksünü ricamızdır. Şimdiden emeğinize sağlık demişsiniz. Sevgi Zeytun İzmir'e selamlar olsun. Gülcan, teşekkür ediyorum Gülcan.
1: Hasretinle yanarım, kim ne derse kanarım.
0: Umut Yılmaz. Şu anda Çerkezköy'den İstanbul'a doğru dönüyoruz. Sizleri keyifle dinliyoruz demişsiniz. Engin Nurşani isteyecektim. Gereğini yaptınız demişsiniz. Çok sağ olun. Hayırlı yayınlar. Hoş geldiniz. Hakkı Bulut'tan veya Yusuf Arputlu'dan Kıskanıyorum eserini. Osman Beyhan'a, Başkan Mehmet Beyhan'a, Ustabaşı Mehmet Kalçuk'a gelsin. Yusuf Uzman göndermiş mesajını. Serkan abicim hayırlı yayınlar. Kızımla birlikte dinliyorum. Tülay Macıran'dan bir türkü istiyoruz demişsiniz ama Tülay Macıran çaldım. Tolga göndermiş mesajını. Yine kıymetli kızınıza selamlar olsun. Sevgili Tolga. Sıradaki eser sizlere armağan olsun, olur mu? Ferdi Koç, teşekkür ediyorum Ferdi. Fatih Saparmak'tan bir türkü demişsin. Çalacağız. Satı Girgin. Hayırlı yayınlar demiş Satı Girgin. Satı abiye selamlar olsun. Onun nezle tüm Karabük Eflanili hayırsever iş adamlarına, hayırsever insanlarına selamlar olsun. Yani ikinci elde, endüstriyelde dükkanı kapatanlar ya da dükkan açanlar. İkinci elde gerçekten sevgili Satı abi bu işin vakkosu. Söyleyeyim yani.

0: yapıyoruz.
1: Sabaha da kiraz istekler arasındaydı, armağan ettik. Efendim, saçlarınızda dökülme, saçlarınızda incelme, saçlarınızda kırılma varsa, saçlarınız dökülüyor zamanla, inceldiyse, aynaya baktığınızda saçlarınızın eski yoğunluğunu özlüyorsanız, saç ekimi tek seçeneğiniz değil, onu söylemek istiyorum. Ekim yok, cerrahi işlem yok. Provenliz Klinik, seyrek saçlara, incelen saçlara veda edeceksiniz. Kök hücresi uygulamasıyla birlikte 15 günde bir 15 dakika sadece. Benim de 2 yıldır uyguladığım gibi saçlarımın bu kadar formda olmasının sebeplerinden bir tanesi kullandığımız kök hücre. Ben saçlarıma hiçbir türlü ekim yapmadım. Çok şükür. 15 dakika, 2 haftada bir gidiyorsunuz. Bir seans 15 dakika sürüyor. Cerrahi işlem olmadan, iğnesiz uygulamayla birlikte, uygulama sonrasında günlük hayatınıza da devam ediyorsunuz. Provenliz Klinik, Bahçeli Evler Metrobüs yolunda. Provenliz Klinik, Şişli'de Cevahir'in çaprazında. Sadece erkekler değil, kadınların da tabii ki maalesef stres, bütün hastalıkların ağ babası. Saçlarımızda maalesef hem stres, hem genetik, hem kullandığımız maalesef ürünler, kullandığınız kimyasallı ürünler, şampuanlar, ne sayarsanız, hatta kullandığımız kireçli su bile. Ama dediğim gibi tek çare ekim değil. Ekim olmadan, cerrahi işlem olmadan, kök hücresi uygulamasıyla saçlarınız formda olacak. Saç kökleriniz desteklenecek, saç derisi yenilenme sürecine girecek, saçlarınız daha güçlü ve canlı görünmesine katkı sağlayacak ve saçın genel görünümünü iyileştirmeye de yardımcı olacak. Şu anda ilk arayan 10 kişiye de gittiğiniz, anlaştığınız, sözleşmenizi yaptınız. İstediğiniz vücut ekseninde 2 seans epilasyon ya da 2 seans cilt bakımı ilk arayan 10 kişiye de hediye. Numaramızı vereceğiz. 0552 663 3044, 552 663 3044. Provenliz Klinik. Arıyorsunuz, yerinde görüyorsunuz, sizleri misafir ediyoruz, kahvemizi içiyorsunuz. Yapılan işlemleri, nasıl yapıldığını, kimlere yapıldığını, nasıl etki ettiğini, kök hücrenin ne olduğunu yerinde görüyorsunuz. Saç ekimi olmadan formda saçlarınıza inşallah kavuşacaksınız. Seyrek görünümünün kaderinizin olmasına izin vermeyeceksiniz. Saçlarınız yeniden güçlü ve sağlıklı bir görünüme inşallah kök hücre uygulamasıyla keşfedin ve uygulayın, sonucu görün. Yazdın mı? 552 663 3044.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Peki efendim, İkinci saati de noktalayacağız ve üçüncü saate merhaba diyeceğiz. Mesajlarınızı üçüncü saatimizde de okuyacağız. Saat 20'ye kadar yayında olduğumuzu belirtelim. Instagram Radyo Ekin ve 541-484-6060, buradan da mesajlarınızı ulaştırıyorsunuz.

0: Serkan yayında.
1: Serkan yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda.

Efendim üçüncü saatimizdeyiz. Bir kez daha sevgiyle selamlıyorum sizleri. 15 itibariyle başladık günün ortasından. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu Radyo Ekin'de Türkülerin Kardeşi Serkanlama yayında her şey yolunda diyoruz ve devam ediyoruz. Bu saatimizde de Boğazköy Aden Tesisleri katkılarıyla birazdan detayları anlatacağım. 200 dönüm üzerine kurulu cennetten bir köşe. Nefes alacağınız, oksijeni bol, eğlencesi bol. 3 Ekim Cumartesi akşamı Zekeri Ünlü şu anda kulaklarınızda dinliyorsunuz. Urfa Sıra Gece'nin ustası. Alkolsüz ailenize gelebileceğiniz 3 Ekim Cumartesi akşamı saat 19'da biz de orada olacağız. Muhteşem bir sıra gecesi, türkü şöleni var, çiğ köfteler, zılgıtlar, mırralar, halaylar. Çok zengin bir menü, onu söyleyeyim. Birazdan detayları da aktaracağız inşallah. Mesajları Instagram Radyo Ekin 541-484-60-60, buradan da mesajları okuyacağız. Bu arada 2015'ten sonra doğanlara ömür boyu tütünü saçını yasaklanması gündemde ülkemizde. 2015'ten sonra doğanlara ömür boyu tütünü saçını yasaklanması planlanırken 2040 yılından sonra ise tütün ürünlerinin üretim ve saçının yasaklanması hedefleniyor. Ne içeceksiniz? Ne içecekler bunlar? Bunlar kolay kolay bırakmaz. Dünya genelinde en yaygın kullanılan tütün ürünü ve diğer ürünler bildiğiniz ve bütün biçimleri sağlık üzerinde ciddi bir tahribata yol açan tütün ürünleri sadece kullananları değil dumana maruz kalanları, yani bizleri de olumsuz etkiliyor. Türkiye'de ise tütün bağımlılığıyla mücadele hız kesmeden devam ederek bu konuda önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanımızın hassasiyetle üzerinde durduğu dünya tarafından biliniyor. Dünya genelinde 1.2 milyar kişi tütünü kullanıyor. Kadınların kullanım oranı artmış bu arada. 15 yaşa kadar düşmüş. Sağlık Bakanlığı'nda yaklaşık bir yıl üzerinde çalıştığı yeni kanun teklifinin de Ekim ayında meclise gelmesi bekleniyor. Bizim ülke olarak demiş Sağlık Bakanımızın, yeniden bir böyle sirkelenmeye, politikaları gözden geçirmeye ihtiyacı var. Son yıllarda çok yüksek bir şekilde tütünlü kullanımı yükselmiş durumda. Ve 2015'ten sonra doğanlara satış yasaklanacak. Nasıl önlem alacaksınız diyorsanız, muhtemelen herhalde nakit satışı yasaklayacaklar. Sadece kredi kartından alınabilecek gibi gibi önlemler var. Tabii bunlar detaylar belli oldukça da biz de yeri geldi mi söyleyeceğiz. Yıllardır söylüyoruz, tütünlüyle bizler de bırakın diyoruz. Tabii birden bırakılacak bir şey olmadığını da söylüyorlar kullananlar. Hayatımda kullanmadım. Tütünlünün hiçbir türlüsünü bin şükür. Herhalde bu konuda çok şanslıyım.

0: Efendim Boğazköy Aden testleri katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor. 200 dönüm üzerine kurulu
1: tanıtıcı reklam.
0: Boğazköy Aden Arnavutköy'de, yani Arnavutköy gelmeden daha doğrusu Fenertepe'yi geçince Boğazköy'de, Boğazköy Aden 200 dönüm üzerine kurulu. Çok uzaklara böyle gitmeden tabii ki çocuklarımızı eğlendirmek, onlarla zaman geçirmek, ailemizi güzel bir yemekte buluşturmak, onlara zaman geçirtebilmek çok önemli. O yüzden İstanbul'dan kurtulup böyle işte Çatalcalar, Silivriler, daha da ötelere gidenler var. Şimdi artık benzin pahalı, mazot pahalı. Cezalar da can yakıyor. Bir de dönüş çilesi var. İşte bunlarla uğraşmanıza gerek yok. Zaten ormanlarda mangal yakamıyorsunuz. Boğazköy Aden'e geliyorsunuz, hemen girişte kasabımız var. Sucuğunu, köfteni, tavuğunu, her şeyini alıyorsun. Size ayrılmış özel localar var. O localarda ailenizle beraber mangalınız, kürekle ateşiniz geliyor. Odun ateşinde mangalınızı yakıyorsunuz. Hiç uğraşmıyorsunuz. Sonrasında semaver çayınız geliyor. Açık ayranınız var. Çok güzel. Çiftlik yoğurdundan yapılan. Hayır ben uğraşmak istemiyorum dersen 500 kişilik restoranımızda bütün kebap çeşitleri, pizzasından hamburgerine kadar her şey var. Çocuk köyümüzde çocuklarınız üzerindeki enerjiyi atabilir. Çocuk köyünde Survivor etaplarıyla eğlenebilir. At çiftliğimizde Midilli ata kadar var. At çiftliğinde yine zaman geçirebilir, sizler ata binebilirsiniz. 200 dönümü safari yapabilirsiniz. ATV ile çocuklarınızla, ailenizle, arkadaşlarınızla safari yapabilirsiniz. 173 metreden Türkiye'nin en büyük kaydırağından kayabilir, harika bir adrenalin yaşayabilirsiniz. Boya savaşları, çocukların çok sevdiği, gençlerin çok sevdiği paintball boya savaşları, burada yarışabilirsiniz. Küçük böyle hayvan barınaklarımız var. Geçerken göreceksiniz, dağ keçisine kadar, tavşanlarından. Suyun üzerinde kuğular göreceksiniz. Yani cennetten bir köşe nefes alacağınız, oksijeni bol 200 dönüm içerisinde. Bu da bizim kullandığımız alan, onu söyleyeyim. Aslında baktığınızda daha büyük alan. Yürüyüş yolları, piknik alanları ve 1500 kişilik kır düğünü, açık ve kapalı düğün salonlarımız, kız isteme alanlarımız, gazoz atölyemiz, kır kahvemiz. Yani o kadar çok alan var ki anlatabileceğim. Ve 3 Ekim Cumartesi akşamı da Zekeriya ünlü Urfa Sarı Gece'nin ustası, alkolsüz mekanda ailenizle geleceksiniz, doyasıya eğleneceksiniz. Belki bir doğum günü eğlencesi olabilir. Belki evlilik yıl dönümü için bir eğlence olabilir. Belki mesai arkadaşlarınıza bir jest olabilir, çalışanlarınıza bir jest olabilir. Ama şimdiden yerinizi ayırın. 3 Ekim Cumartesi 20 kişilik dev orkestrası, harika bir menü, zengin bir menü, sizleri halaylarla, hoyratlarla, zeybeklerle, zılgıtlarla, çiğ köftesiyle, mırrasıyla bekliyor efendim. Zekeriya ünlü 3 Ekim Cumartesi alkolsüz Boğazköy Aden'de rezervasyonunuzu hemen yaptırın. 531 248 45 45 531

248 45 45. Instagram'da Boğazköy Aden'i takip edin. Biletler ayrıca Biletix'te, bilginiz olsun. O yüzden hemen arayın, geç kalmayın. Rezervasyonlar, biletler tükeniyor. 0531 248 45 45 531 248 45 45 Boğazköy Aden.

Evet, Selim Sarıdoğan, Selim abi armağan edeceğim. Sevgili Mustafa Özek armağan edeceğim. Sevgili Fatih Özek, bu güzel türkü de armağan olsun. Devam.

Evet, beraberliğimiz devam ediyor. Cengiz Ursever. Mesajlara bakalım, kimler dinlemede, kimler bizimle. Instagram radyo Ekin 541-484 60-60 buradan gelen mesajlara da bakıyoruz. Kral sizden, Yusufen kardeşlerden, kaymakamın kızdan istiyorum. Çalarsanız Ozan Tekstil'e gelsin. Veli Kılınç göndermiş mesajını. Nermin Özdemir. Sıra sıra dizilmiş. Biz demiş akıllıyız Serkan Bey, paramızı dumana yatırmıyoruz. 2000 lirayı otur birine yak desen yakmaz parayı, ama yakıyorlar hem de keyifle. İçenler ne anlıyor, ben de bunu bir türlü anlayamadım demiş. Nermin Özdemir göndermiş mesajını. Ben de onu anlamadım ama ciddi bir şekilde içiyorlar. Selamünaleyküm abi, hayırlı akşamlar diyorum. Kıymetli abim Remzi Yıldırım Sultanbeyli'den sizleri dinliyoruz demişsiniz. Selamlar olsun. Seyfi Doğanay'dan ne kadar ağladım türküsünü, bütün istekleri çaldın, lütfen bunu da çalar mısın demişsin. Seyfi Baba'yı zaten çalıyoruz.

Uçar, dinlemeye devam demişsin. Teşekkür ediyorum. Ayhan Uzun. Radyo 2'nin dinlemeye devam. Türküler çok güzel demişsiniz. Tuncay Kahraman, Almanya Mannheim'den dinliyoruz. Gurbetçilerimize selamlar olsun. Sadık Akşan, yine Almanya, Duisburg. Almanya'da selamlar olsun. Yurt dışından özellikle Almanya, Hollanda, İsveç, Fransa. Yani gurbette de bizleri dinleyenlerimiz yalnız bırakmıyorlar. Evet, bir Diyarbakır türküsü istekler arasındaydı. Buyurun gelsin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı Köyü'ndeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare. Parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı Köyü'nde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı Köyü'nde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında.
4: Serkan Yayında.
3: Her şey yolunca. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor. Devam ediyor.

Evet sevgili İsmail Hazar, beraberliğimiz devam ediyor. Türkiye'nin dinlenen ve tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'ndasınız. Radyo 2'nde Serkan Lama ile gümbür gümbür yayın devam ediyor. Mesajlar geliyor Instagram Radyo Ekin. Şimdi okuyacağım. 541-484-60-60'dan da gelen mesajlara bakalım. Kral sizden Nezahat Soydan'dan bu aşk bitmez eserini istiyorum. Size ve Ozan Tekstil'e gelsin. Veli Kılıç Johnson demişsin. Ben Ersan Tekstil'den, Elmas Maral'dan, Ankara şahidim olsun. Atölyemizin yakışıklılığı Neco'suna istiyoruz. Bütün çalışma arkadaşlarıma gelsin demiş. Elmas göndermiş mesajını. Hayırlı yayınlar kıymetli abim, hoş geldin. Sıradaki eser Remzi Yıldırım Sultanbeyli'den bizlere gelsin demiş. Merhabalar, ben Nihat İrgün. Sıradaki eser kademe bekleyen emekçilere ve arkadaşım Bülent Deniz'e armağan olsun demiş Nihat İrgün. Abi bir Sinop türküsü çalar mısın? Sinop Ayancıklı Murat Çuracı, Almanya'dan Türkiye izine geldim. Müsait olduğunuzda sizi ziyaret etmek isterim. Sadık türküyü tüm sevdiklerime armağan olsun. Hoş geldiniz. İşte bizim saatleri nasıl tutturacaksınız ona bakmamız lazım. İki Telli'de Başakşehir'de radyomuz. Bir bakın gelirseniz başımızın üstünde yeriniz var. Sıradaki eser impak makine çalışanlarına ve tüm göle Uğurtaş köylerine gelsin. Gürkan Karabuğa göndermiş mesajını. Ardahan göle Uğurtaş'ı köylerine Gürkan Karabuğa göndermiş mesajını. Ben Celal Çalışkan, Almanya'dan arıyorum sizleri, çok efkarlıyım. Bir gurbet türküsü çalar mısın? Yayınlar. Almanya'ya selamlar olsun. Bugün Almanya'dan çok mesajımız var. Bir dertli türkü diyorsun yani. Sevgiler, dinlemeye devam. Selamlar, hayırlı programlar. Sevgili Ercan Özcan, sanatçı dostumuz sevgili Ercan Arapkirli, güzel bir türküsünü armağan edeceğiz. İyi yayınlar Özcan Türe'den, Küleli'nin eserini Melike Teksi çalışanlarına gelsin demişsin. Peki efendim, Özcan Türe'de hazırlayalım. Küleli'de güzel bir türküyü seçmişsiniz. Birazdan inşallah çalacağız.

0: Can Özcan, Armağan Etik, sevenlerin armağanı olsun. Devam ediyoruz. Bu saatimizin de yavaş yavaş sonlarındayız. Boğazköy, Aden tesiri katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor. 3 Ekim Cumartesi günü unutmuyoruz. Saat 19'da çok güzel bir organizasyon var. Urfa Sıra Gece'nin ustası, duayeni, efsanesi Zekeriya Ünlü, 20 kişilik dev ekibi, alkolsüz Boğazköy Aden'de 3 Ekim Cumartesi akşamı buluşuyoruz saat 19'da. Zengin bir menü var. Çiğ köfteyi de ellerimizle yoğuracağız, etli çiğ köfteyi. Harika bir servis sizleri bekliyor. Yani verdiğiniz paranın hakkını sonuna kadar alacağınız bir organizasyon var. 3 Ekim Cumartesi günü doğum gününüz olabilir, eşinizin doğum günü olabilir, evlilik yıl dönümü olabilir. Ailenizle bir nefes alalım, bir kafa dağıtalım, beraber türkü dinleyelim, türkü söyleyelim, halay çekelim diyorsanız, mendiller hazırsa 3 Ekim Cumartesi akşamı saat 19'da sizleri Zekeriya Ünlü ile Sıra Gecesi'ne, Aden'e bekliyoruz. Rezervasyon numaram 531-248-45-45. Rezervasyon numaramız 0531-248-45-45. Efendim biletler, ayrıca BiletX'te bilginiz olsun. Yoğun bir talep var, şimdiden yerinizi ayırın. Sonra geç kalmayın bu eğlenceye, bu güzelliğe. 3 Ekim Cumartesi akşamı 200 dönüm içerisinde kurulu, hafta sonunda, hafta içerisinde çocuklarınızla eğlenebileceğiniz, uzaklara gitmeden, kilometrelerce öteye, mazot yakmadan, benzin yakmadan, ceza yemeden, trafikte dönerken üzülmeden, delirmeden 200 dönüme geliyorsunuz, nefes alıyorsunuz, nefes açıyorsunuz, oksijeni bol bu güzel mekanda. Mangal mı yakmak istiyorsunuz? Efendim ateşinizi kürekle veriyoruz. Kasabımızdan alışverişinizi yapıyorsunuz. Size ayrılan özel localarda mangalınızı yakıyorsunuz. Ben uğraşmam dersen restoranımızda kebabımızdan, pizzamızdan, hamburgerine kadar her şeyimiz var. Önemli olan çocuklarımız eğlensin diyorsanız 170 metre uzunlukta bir kaydırağımız var. Çocuklarımızın at binmesi için at çiftliğimiz var. ATV ile 200 dönümü safari yapabileceğiniz alanımız var. Çocuklarınızın oynayacağı, nefes alacağı, enerjisini burada atacağı çocuk köyümüz var. Gazoz atölyemiz var. Paintball, boya savaşlarının yapıldığı, gençlerin çok sevdiği alanımız var. Kır düğünü için, kır düğünü sevenler, tabiatın ortasında hem kır düğünü açık hem kapalı 1500 kişilik salonumuz var. Kız isteme alanlarımız var. Piknik alanlarımız var. Yürüyüş yapacağınız alanlarımız var. Çocuklarımızın eğleneceği küçük böyle hayvan barınaklarımız, böyle suyun üzerinde göreceğiniz kuğular, ördekler, dağ keçisine kadar, tavşanına kadar her şey var. Yani burası cennetten bir köşe. Boğazköy Aden, Instagram'dan takip edin, bizden haberiniz olsun. Rezervasyon numaramız, bir de çok önemli, serpme kahvaltıyı kaldırdık, bilginiz olsun. İsrafa son. Seçtiğiniz kadarını, doyduğunuz kadarını ödüyorsunuz. Artık fazla paraya ve buradan serpme kahvaltıdan kalanların ne olduğunu düşünmenize artık gerek yok. Artık serpme kahvaltı yok. Seçtiğiniz kadarını, beğendiğiniz kadarını yiyorsunuz, gerisini yemiyorsunuz. Ve yediğiniz kadarını da ödüyorsunuz. Rezervasyon numaram 531-248-45-45, 531-248-45-45. Instagram Boğazköy Aden diye hemen şu anda Instagram'dan aradığınızda zaten güzellikleri göreceksiniz. Anlattıklarımızı göreceksiniz. 3 Ekim Cumartesi akşamı da Zekeriya Ünlü Boğazköy Aden'de rezervasyon numaramızı verdik. Son kez tekrarlıyorum. 531-248-45
1: tanıtıcı reklam.
0: 45. Peki efendim. Üçüncü saatimizde noktaladık. Günün ortasında başladık. Eve dönüşte de yanınızdayız. Saat 20'ye kadar da buradayız. Radyo Ekin mesajlarınızı Instagram'dan ulaştırıyorsun. 541-484-60-60.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda.

Efendim dördüncü saatimizdeyiz. Bir kez daha sevgiyle selamlıyoruz. Cümleten selamun aleyküm. Radyosunu yeni açan, şu anda yeni dinleyen tüm gönül dostlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum efendim. Radyo Ekin, Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Serkan kardeşinizle, türkülerin kardeşiyle birliktesiniz. Mesajlarınızı da bu saatimizde okuyacağız yine. Instagram Radyo Ekin. Instagram sayfamız sizin sayfanız. Radyo Ekin'i takip edin. Bizden haberiniz olsun. 541-484-60-60 WhatsApp. Ayrıca bizi şu anda karasal yayınımız araçlarınızda, dükkanlarınızda, her yerde dinliyorsunuz. Ama şu anda Apple Store uygulamamız başladı. Hem Apple Store uygulamamızdan Android'lerde hem de iPhone'larınızda indirebilirsiniz. Mutlaka orada yorum yapın, yıldız verin. Daha çok yayılmasını sağlayın türkülerin. Yani şu anda cep telefonunuza indirebilir. Dünyanın her yerinde rahatça bir tıkla cep telefonunuz uygulamasından da bizleri dinleyebilirsiniz efendim. Peki bu saatimizde evname katkılarıyla başladık. Birazdan detayları paylaşacağım. Evlenecek olanlar, ev eşyasını yenilemeye çalışanlar, bizden haberiniz olsun. Çok büyük indirimler var. Harika detaylarımız. İndirimler, fiyatlar, kampanyalar, ödeme şekilleri. Birazdan detayları paylaşacağım. Kulağınız bizde olsun. Bize uğramadan sakın alışverişi tamamlamayın. Zarar edersiniz. Hemen birkaç mesaj bakalım. Selamlar kardeş, nasılsın? Ben Fransa'dan, Paris'ten İzzet Köse Er. Bugün senden aşık Gül abiden anam babam komşu olmuş Türksün istiyorum. Çalarsan dinlerim. Bütün sevdiklerime gelsin kardeşim, yayınlar diliyorum demiş. Buradan Fransa'ya, Paris'e kucak dolusu selamlar. Tüm gurbetçilerimize, ama bir gurbet türküsü hazırladım. İnşallah siz de kabul edersiniz. İyi yayınlar Serkan Bey, dinliyoruz. Yusuf Tomakin'den Muallim Eser'ini çalarsan sevinirim. Program güzel gidiyor. Sevgiler demişsiniz. İsmail göndermiş mesajını. Özcan Türe'den Küleridim, zaten sizin için çaldım. Cehennemdir sensiz cihan. Melike Tekstil şu anda bizleri dinliyorlar. 7 öncesi demiştiniz, biz de armağan ettik. Selamlar kıymetli kardeşim. Tüm türkü severlere selamlar olsun saygıyla. Sevgili Musa Karakuş. Sanatçı dostumuz sevgili Musa Karakuş'a da selamlar olsun. Sizleri severek dinliyoruz. Radyomuza gelişinizde canlılık kattınız. Hoş geldiniz. İnşallah siz de memnun kalırsınız. Naçizane bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Sabah 7-10 arası, yok şöyle, sabah 7-10 arası Deli Murat var. Sevgili Dadali 18-20 saatleri arasında, ben bitirdiğimde 1 Ekim itibariyle benden sonra sevgili Dadali olacak. 6-8, yani 3 ile 6 arası Serkanlama yayında, benden sonra da sevgili Dadali olacak. Ey cevazı güzel canım. Veysel Bektaş'tan Ana Böyle Olmaz Yar eserinde çalar mısınız demişsiniz. Erdal göndermiş mesajını. Hayırlı yayınlar. Erzurum'dan selamlar. Sıradaki türküyü de Dilekçi ailesi için çalar mısın? Teşekkürler. Efendim Dilekçi ailesine Muharrem Dilekçi armağan etmiş. Bizim de armağanımız olsun. Adil Sarıdoğan. Viyans çocuk kim? Adil, sen hala cezalısın. Cezanı da biliyorsun. Öyle kolay kolay daha cezan bitmez.

sessiz kaldı mezar taşlarımız. Ne bir bayram günü gelen var, ne de bir yaz günü. Kışa döndük, dön oğul dön.

0: Neler ettin? Sevdim ama neler ettin?
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim Evname katkılarıyla devam ediyoruz. Evname bizimle eviniz şahane diyor efendim. Gerçekten öyle. Evlenecek olanlar, ev eşyasını yenilemeye çalışanlar, üzerinizden büyük bir yükü alıyoruz. Onu söyleyeyim. 129 bin liradan başlayan fiyatlar bize uğramadan sakın. Her yere uğrayın, mutlaka bakın, araştırın. Araştırmadan da bize gelmeyin. Araştırın, gezin ama bize uğramadan final yaparsanız zarar edersiniz. Sadece bunun altını çiziyoruz. Çünkü 3 ay ödeme yok. 129 bin liradan başlayan mobilya, düğün paketimiz, üçlü beyaz eşya paketimiz 79.900 liradan başlayan fiyat ve 213 parçalık çeyiz paketlerimiz, mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerine kadar ne ararsanız Evname'de özel fiyatlar, özel indirimler sizleri bekliyor. Ama en önemlisi 3 ay ödemeniz yok. Alışverişinizi yaptınız, 3 ay ödemiyorsunuz. 3 ay sonra 20 ay elden ödeme senetle imkanınız var. Üzerinizden de büyük bir yükü almış oluyoruz. 6 ayda aldığınız eşyaları muhafaza ediyoruz. Hemen teslim de edebiliyoruz. İstediğiniz an itibariyle ücretsiz hemen montajı, nakliyesi garantili bir şekilde Evname'de. 1. Cebeci Sultan Gazi'deyiz. Esenler 300'üdeyiz. Kağıthane'deyiz, Çağlayan'dayız. Her yerdeyiz Evname. Mutlaka gelin, yerinde görün. Bunun yanında köşe koltuklarından, yatağından, genç odasından, dolaptan, yemek masasından, Smart TV'den süpürgeye kadar 3 ay ödemiyorsunuz. 3 ay sonra ödemeniz başlıyor ve 20 ayda elden ödüyorsunuz senetle. Güzel değil mi? Her şey sizin için. Eylül ayında çok güzel indirimler var. Hemen hemen istediğiniz her mobilya ve beyaz eşyada. İrtibat numaram 507-817-24-34, 507-817-24-34. Instagram'da Evname'yi takip edin, bizden haberiniz olsun. Evet, Sultan Gazi'de 1. Cebeci, Esenler 300'lü, Kağıthane Çağlayan'da Evname sizleri bekliyor. Ve gittiğinizde Radyo Ekin'den geldim, Serkan'la mı dinledik, alışverişe geldik dediğinizde finalde çok güzel bir hediyeniz var, o sürpriz. Sürpriz hediye, alışverişinizi yaptıktan sonra sevgili Ersin hediyenizi takdim edecek. 0507-817-24-34. Yani burada anlatsam saat yetmez. Birçok, bütün hemen hemen bütün beyaz eşyada, mobilyada, genç takımında, yatak odasında, mobilyalarda, televizyonlarda, bilgisayarlarda ne varsa, aklınıza ne geliyorsa hepsinde hem indirim var, hem kampanya var, hem de 3 ay ödemeniz yok. 3 ay rahat ediyorsunuz. 3 ay sonra da elden 20 ayda senetle ödüyorsunuz. 0507 817 24 34.

Yani en azından seni seviyorumu her dilde söyleyebilirsiniz diyor HGS Hüngör. Devam ediyoruz. Mesajlara bakacağız. Radyo Ekin Instagram 541-484-60-60 mesajlarınızı okuyacağız. Hemen bakalım. İyi akşamlar. Çalışıyorum ve size bayağıdır yazamıyorum. Eşim beyin tümöründen ameliyat oldu. O yüzden Selda Bağcan'dan sürgün isterim. Eylem göndermiş mesajını. Rabbim şifalar versin inşallah. Allah yardımcısı olsun. İstanbul'dan Yalçın, torunlarım Berinay, Ali Asaf, Kaan ve Kerem için Mehmet Balaban'dan bir türkü istiyorum. Mümkünse hayırlı akşamlar, sağ olasın, var olasın demişsiniz. Yalçın Uçar. İyi yayınlar, yine iş çıkışı yollardayız. Yine Ekin Radyo ile yorgunluğumuzu atmaya çalışıyoruz. Sultan Gazi'den Cengiz Doğan, Erol Kurt ve Ömer Demir. Serviste sizleri dinliyoruz, iyi ki varsınız demişsiniz. Peki efendim. Cengiz Doğan, Erol Kurt ve Ömer Demir. Servisteki bütün arkadaşlara selamlar. Celal Çalışkan, Almanya. Gurbet Türkçünü size armağan ettim. Sevgi Yılmaz, Serkan Bey şarkılar harika. İstek istemeye gerek yok, zaten gereğini yapıyorsunuz demişsiniz. Türkülerin kardeşine selamlar olsun. Teşekkürler. İbrahim Eroğlu, İmparator'dan bir eser demişsin.

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında.
4: Serkan Yayında.
3: Her şey yolunca. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor. Devam ediyor.

Efendim istekler arasında Mehmet Balaban vardı. Armağan ettik. Beraberimiz devam ediyor. Serkanlama ile eve dönüşte de şu anda kulaklarınızdayız efendim. 15 itibariyle başladık. Günün ortasında ve devam ediyoruz. Çayı hepimiz seviyoruz. Öyle değil mi? Yani ağlasak da, sevinsek de, hüzünlensek de çayı hepimiz seviyoruz. Şimdi milli içeceğimiz çay ilk kez soğuk suyla demleyen birini, Roberta Jubar diyor ki yıllardır çay ocağı işletiyorum. Sosyal medyada şu ilginç açıklamayı yapmış. Sıcak suyla demlenen çay erken çöker ve erken de bayatlar. Soğuk suyla çay demlemeyi biz tercih ediyoruz. Bunun nedeni soğuk suyla demlenen çayın daha geç bayatlaması, yavaş yavaş buharda piştiğinden demini güzel alıyor ve güzel, lezzetli de oluyor. Ama soğuk suyla yavaş yavaş demlenen çay buharla ancak 40 dakikada kıvamını buluyor. Yani çayı soğuk suyla demlemek, içinde çay ocaklarındaki gibi demliğin altında büyük bir kaynar su haznesi tabii ki olmalı. Yani evde bu yöntemi uygulamak zor gibi duruyor ama merak edenler büyük çaydanlığın buharıyla demlikteki soğuk suyu yavaş yavaş ısıtabilirler. Evde çay demlenirken de yapılan en büyük hata, demliğe önce çay konuluyor, sonra üzerine kaynar suyu döküyoruz. Önce kaynar suyu demliğe koyup sonra üzerine kuru çay koymak gerektiği söyleniyor. Yani tabii en çok tüketen çay, ülke olarak da çayı çok seviyoruz. Ama tabii özel çaylar da var, onu söyleyeyim. Mesela biz özel bir çay yaptırıyoruz. Güveçzade ailemiz Bahçelievler'de, biliyorsunuz ilk şubemizi açtık. Bahçelievler Belediyesi'nin karşısında biz Güveçzade'de çayı özel bir karışımla, İçerisinde çok farklı karıştırdığımız, içtiği an itibariyle ikinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü çayı sevmeyen bile içebiliyor. Ama her zaman taze, her zaman da dediğim gibi çayı hiçbir zaman değiştirmemek lazım. O yüzden masraftan kaçmıyoruz. Güveçzade ailemiz dinliyor bizleri. Mehmet Ustam'a, Tuğberk Hocam'a selamlar olsun. O zaman çay var mı? Çay diyelim. Çay var mı?

sadece bir tüyo verebilirim. Bamya çiçeği tohumu var içerisinde karıştırılmış. Bu da çok ayrı bir lezzet veriyor çaya. Harmanlarken bamya çayı tohumu da çok ayrı bir lezzet katıyor. Ben de böyle küçük bir bilgi vermiş olayım.

0: Efendim yavaş yavaş sonlara doğru geliyoruz. Dördüncü saatimizin de yavaş yavaş sonlarındayız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evname katkılarıyla bu saatimizde noktalayacağız efendim. Evname, eviniz bizimle şahane. Tabii ki özellikle evlenecek olanlara diyoruz ama yıllardır evin eşyalarını yenilemeye çalışanlar, koltuğu yıprananlar, halıları yıprananlar. Yani bazen evdeki değişiklik insanlara huzur ve mutluluk veriyor. Ama bunu yaparken de tabii ki maddi kısmı da önemli. İşte bu yükü sırtınızdan alacak Evname yeni döneminde, yani şu anda 9. ayla birlikte biliyorsunuz bir sezon, yaz sezonu bitiyor ve sezon hızlanıyor. Düğünler başlıyor. Tabii ki birçok indirimler de geliyor bununla peş peşe. İşte bunlardan en değerlileri çok düşünülmüş, taşınılmış ve nasıl sevenlerimizi sevindiririz, onları bir türlü kafasını rahatlatırız, ödemelerini kolaylaştırırız. Bu çok önemli. Düğün paketleri 129 bin liradan başlıyor ama çok güzel, onu söyleyeyim. 129 bin liradan başlayan fiyatlarla ve siz 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. İlk 3 ay ödeme yok. Ve 20 ay elden senetle ödüyorsunuz. 20 ay elden senetle de kredi kartını kullanmadan rahatça, isterseniz kredi kartını da kullanabiliyorsunuz ama elden senetle de ödeme imkanınız var. Bunun yanında üçlü beyaz eşya paketi hazırladık. 79.900 lira. Bunu da 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. 20 ay elden senetle ödüyorsunuz. 213 parçalık çeyiz setimiz 83.990 lira. 3 ay ödeme yok. 3 ay sonra ödemeye başlıyorsunuz. 20 ayda elden ödüyorsunuz. Yani mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerine kadar ne ararsanız Evname'de, eviniz için ne ararsanız avantajlı ödeme seçenekleriyle sizlerle. Evin her köşesinde indirim var. Bundan bilginiz olsun. O yüzden bize uğramadan sakın ama sakın alışverişi tamamlamayın. Zarar edersiniz, üzülürüz. Köşe koltuklarından, yatağından, yatak odasından, genç odasından, dolaplarından, yemek masasından, smart TV'den, süpürgesinden, buzdolabından ne ararsanız 3 ay ödeme yok. 3 ay sonra 20 ayda elden senetle ödeme imkanınız var. Instagram'dan bizi takip edin. Bizden haberiniz olsun. İrtibat numaramız da 507-817-2434. 0507-817-2434. Evname 1. Cebeci'de, Sultan Gazi'de, Esenler 300'ü'de, Kağıthane'de, 2 şubemiz Çağlayan'da sizleri bekliyor. Sabah saat 09'da açılıyoruz. Akşam 21'e kadar da, 22'ye kadar da, cumartesi pazar da dahil sizlere hizmet vermeye devam ediyoruz. Ve gittiğinizde, alışverişinizi yaptığınızda finalde bir de radyo ekini dinlediğiniz için de bir özel hediyeniz olacak. Onu da sevgili Ersin organize edecek. Özel hediyenizi de radyo ekin dinleyenlerine takdim edecek. 0507-817-2434 0507-817-2434 Evname, eviniz bizimle şahane.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, dördüncü saati noktaladık ve beşinci saatimize merhaba diyeceğiz. Şimdi şoför esnafımız bizleri çok seviyor. Yani ticari taksiden, kamyoncularımızdan, halk otobüsçülerinden, yani ekmeğini yollardan kazanan herkes bizleri çok seviyor. Radyomuzu dinliyorlar. Özellikle kamyoncular, sevgili İsmet abi, hiç kamyonculara eser çalmıyorsun diye isyan etmiş. Biz de hemen güzel bir, o zaman kamyon sesiyle, korna sesiyle bütün esnafımıza, şoför esnafımıza bu güzel türküyü armağan edelim. Son saatimizde 20'ye kadar buradayız. Mesajınız Instagram Radyo Ekin 541-484-60-60 gönder gelsin.
2: Rampada geçme beni, düzde kepaz ederim seni. Hadi bakalım komşum.
3: Dayı, bastığın patlasın da kirikosuz kal, emi kan döndü dayı.

gece yolda görenler uzay mekiği sanıyor. Bor lambalar rafilli, canlar çirçir yanıyor. Gece yolda görenler uzay mekiği sanıyor. Dayı, duruşuna kızlar, gidişine yollar hasta dayı. Dayı, dorsiye bak dorsiye dayı.

0: Ağlamasın gözler, o şimdi asker.
1: Serkan yayında.
2: Serkan yayında.
1: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor, devam ediyor.
3: Güçlü temizlik, özenli yıkama, tertemiz ve mis gibi halılar. 0552 377 44 44. Taşmış halı yıkama.

Evet, son saatimizdeyiz. Bir kez daha sizleri sevgiyle selamlıyorum. Günün ortasında başladık. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Radyo Ekin'de Serkan Lama ile beraberiniz. Eve dönüşte de sizlerle beraberiz. Bu saatimizde biraz daha dertli, biraz daha slow, biraz daha uzun yol türküleri çalacağım. Mesajlarınızı Instagram Radyo Ekin 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden de mesajınızı ulaştıracaksınız. Bu saatimizde de taşmış halı tamir ve yıkama katkılarıyla son saatimizde beraberliğimiz devam ediyor. Birazdan detayları paylaşacağım. Elinizde değerli kilim, el dokuması halılarınız, atadan babadan kalma, üzerine basmaya kıyamadığınız yıpranmış halılarınız varsa hiç korkmayın. Aslına uygun bir şekilde taşmış halı tamir ve yıkama bu işin üstesinden gelecek. Birazdan detayları da paylaşacağız. Tabii sizi şimdi bir yerlerden alacağız, bir yerlere götüreceğiz. Peki efendim. Dediğim gibi bu saatimizde biraz daha düşüreceğiz ritmimizi. Siz de sevdiğiniz, seçtiğiniz ama dertli, bizi duygulandıracak olan türküleri seçip bize gönderirseniz

Dediği, ailenizin her gün üzerinde oturduğu, yürüdüğü ve zamanı geçirdiği yer. Halılarınız. O yüzden bu halı yıkama işi çok özel ve çok ince bir iş. Onu söyleyeyim. Halıyı teslim ettiğiniz yerin nasıl çalıştığını biliyor musunuz? Hangi ürünleri kullandığını biliyor musunuz? Ve halılarınızı gerçekten hijyenik bir şekilde yıkandığından emin misiniz? Kullanılan temizlik ürünleri halının dokusunu bozuyor mu? Halı yeterince durulanıyor mu? Tamamen kurutulmadan mı sizlere teslim ediliyor? İşte bunlar çok önemli. Çünkü halınız sadece evinizin bir eşyası değil, ailenizin günlük yaşam alanı. Özellikle bebeğiniz ve çocuklarınız varsa halı seçiminden temizliğine kadar her ayrıntıya dikkat etmeniz gerekiyor. Bu nedenle halılarınızı rastgele merdiven altı veya ne yaptığı belli olmayan yerlere emanet etmeyiniz. Halı yıkama suyu, deterjan ve makineden ibaret değildir. Doğru ürün, doğru yıkama yöntemi, doğru durulama, doğru kurutma ve en önemlisi işini bilen uzmanlık ister. 50 yıldır sizinle taşmış halı tamir ve yıkama. İstanbul'da fabrikası olan, fiziki anlamda fabrikası olan, geldiğinizde mutlaka gezmek istediğinizde, gördüğünüzde zaten bu işi nasıl yaptıklarını göreceksiniz. İstanbul içerisinde her yerde araçlarımız var. Evinizden alıyoruz, evinize bırakıyoruz. Türkiye genelinde halı tamirlerinizi yapıyoruz. Atanızdan, babanızdan, üzerine basmaya kıyamadığınız değerli el dokuması eski ve antik halılarınız var ise, bunlar yıpranmışsa hiç merak etmeyin. Aslında uygun bir şekilde yeniden bizle hayat buluyor. Orijinal saçak tamirinden, halı tıraşlamasından, halı boyamasına kadar her şey yapılıyor. Üstelik İstanbul'un her noktasından bunu yapıyoruz. Türkiye'den de kargo, ücretsiz kargo ile birlikte sizlere ulaştırıyoruz. Türkiye için, tamir için 444-18-11, Türkiye 444-18-11. 552 İstanbul içerisinde de 552-377-44-44. 552-377-44-44 de WhatsApp üzerinden ekspertiz yaptırabilirsiniz. Hemen resmini, videosunu gönderebilirsiniz. 50 yıllık tecrübe, usta eller, gerçek işçilik. Onu söyleyeyim size. O yüzden halının temiz görünmesi yetmez, nasıl temizlendiği çok önemli. O yüzden halılarınızı yıkatırken fiyatı değil, önce güveni sorun. Çünkü bazı şeylerin telafisi vardır ama ailenizin sağlığı ve güveni söz konusu olduğunda keşke dememek için doğru tercihi en başta yapmak gerekiyor. Halı yıkatmak özel bir iş. Halı temizlemek ustalık ister. Çünkü o halının üzerinde sevdikleriniz yaşıyor. Taşmış halı tamir yıkama Instagram'dan takip edin. Yaptığımız işleri Instagram'da görün. Fabrikamızı gelin ziyaret edin. 50 yıllık tecrübe. İstanbul içerisinde 552-377-44-44. Türkiye genelinde 444-18-11.

vakit gecenin yarısı. Masamda 3-5 meze, bir de ufak ve ağzına kadar dolu kül tablası. Yudumladığım her tekte, yaktığım her cigarada, tattığım mezede ben seni düşünüyorum. Düşüncesizlik ediyorsam seni düşünmekle, kusurlarıma bir hata daha ekle. Nasılsa kaderin bana, seni düşünüyorum. Düşüncesizlik ediyorsam seni düşünmekle, kusurlarıma bir hata daha ekle. Nasılsa kaderin bana mutluluk borcu var. Bu günahı da omuzlarıma yükle. Her gün almam gereken ilacım gibisin. Sabah, öğlen, akşam ve yatmadan önce ben hep seni düşünüyorum. Duvardaki resme takılınca aklım yarım kaldı dilimdeki türkü. Zamanı geriye sarıp bendeki resmine baktım. Hatıraları aklımın duvarına astım. Sadece

bence şimdi burada olmalısın. Bütün güzelliğinle karşımda oturmalısın. Senle olma ihtimalini düşünmek bile güzel. Sen bütün hayallerimin ve tüm duygularımın harmanısın. Ağladığımda, güldüğümde, sevindiğimde ben hep seni düşünüyorum. Sabahlamak istiyorum aslında bu gece. Yokluğun aklımla oynuyor ince, ince. Aklımdaki yüzüme vurunca, biraz da öfkelenince, garson kardeş şüphelendi benden. Gizli memur zannetti kendince. Oysa ben sadece seni düşünüyorum. Vakit epey geç oldu. Hesabı isteyeyim artık. İnşallah yokluğunu yazmaz adisyona. Çünkü ödeyemem. Derdin nedir dese hiçbir şey diyemem. Ben sadece seni düşünüyorum.

0: Şimdi size ilginç bir haber paylaşacağım. Malatya. Malatya'da Arguvan ilçesine bağlı Kızık köyünde kutsal olduğuna inanılan balıklar var. Balıklar öldüğünde cenaze töreni düzenleniyor. Dualar eşliğinde köy mezarlığına defnediliyor. Bunu biliyor muydunuz? Malatya'nın Arguvan ilçesine bağlı Kızık köyünde kutsal olduğuna inanılan balıklar öldüğünde kefenleniyor. Cenaze töreni düzenleniyor ve köy mezarlığına defnediliyor. Kızık köyü merkezinde su kaynağının olduğu yerde bulunan iki havuzdaki balıklar kutsal kabul ediliyor ve yenilmiyor. Köylüler ölümleri halinde balıklar için cenaze merasimi düzenliyor. Ölen balıklar diğer hayvanlar tarafından yenilmesin diye kefene sarılıyor ve dualar eşliğinde köy mezarlığında toprağa veriliyor. Ve köylüler taşlarla mezar düzenlemesi bile yapıyor. Köy muhtarı İbrahim Bozkurt balıkların hikayesini şöyle anlatıyor. Çok eski zamanlarda köyde yaşayan Hüseyin adında bir muhtar var. Köyde o zaman her kaynak var. Bu kaynaktan köylüler su alıyorlar, suyu içiyorlar, çamaşır, bulaşık falan filan. Muhtar bu köyde bir vatandaş, muhtar ve köydeki bir vatandaş bu suyun kokusunun misafirlere geleceğini söylemiş. Ve bu balıkların ne keramet olacak demiş. Biz bu balıkları götürüp atalım. Köylüleri topluyorlar ve onları ikna ediyorlar. Bunlar balıkları bir torbaya topluyorlar. Sepetlere dolduruyorlar. Götürüyorlar. Çalılara, arklara döküyorlar. Döktükleri zaman tabii balıklar yok oluyor. Hüseyin ismindeki muhtarın o zamanlar bir oğlu askerde. Bu olaydan biraz geçtikten sonra muhtarın oğlunun ölüm haberi geliyor. Ve peşinden bir kızı var. O da ölüyor. Ve kendisi de ölüyor. 6 ay içerisinde bu muhtarın nesli tükeniyor. Ve ondan sonra yöredeki bütün insanlar bu balıkları kutsal olarak tanımlıyorlar. 1990'lı yıllarda köyde görev yapan bir astsubayın gece askerlerine 3-4 balığı yakalattığını, bir yakalayın bakalım biz ölecek miyiz diyorlar ve balıkları götürüyorlar. Arguvan'da bir askere temizlettiriyorlar. Asker balığı pişirmek için tavaya koyuyor. O anda tavadaki balıklar komple kan kesiliyor. Asker gidiyor komutanına durumu anlatıyor. Diyor ki tavada pişirirken balıklar kan kesti. Bunları ne yapalım? Komutan da hiç kimseye bildirmeyin diyor. Bir çukur kazın götürün o çukura koyun. Çukurun üstünü kapatın diyor. Ve komutan bu olaya gidip Elazığ'da bir daire amirini anlatıyor. Ve o daire amiri de bu olayı anlatmış. Yani Kızılköy'ünde Arguvan'da kutsal balıklar var.
1: Biraz daha öfkeli.
0: Şimdi orası ziyaretçilerin de geldiği bir yer olmuş. Bu kutsal balıkları görmeye gidiyorlarmış. Bilmiyorum bilginiz var mıydı? En azından bilginiz olsun.

0: reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare. Parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34. 0507 817 24 34. Evname, eviniz bizimle şahane.
0: Reklamları dinlediniz. Güçlü temizlik, özenli yıkama, tertemiz ve mis gibi halılar. 0552 377 44 44. Taşmış halı yıkamayla Serkan Lama devam ediyor.

Efendim artık yavaş yavaş toparlanıyoruz. Son 15 dakika içerisindeyiz. Gelen mesajlara bakalım. Instagram Radyo Ekin 541-484-60-60. Hemen güncelleyelim. Sadık Pamuk abi mesaj atamasak da seni dinliyoruz. İyi yayınlar diliyorum demiş sevgili Sadık. Eyvallah. Almanya'dan tüm Türkiye ve Tokat Sulu Saray'a selamlar. Program harika. Mümkünse Kıvırcık Ali'den kurban oldum çalarsan memnun oluruz demişsiniz. Almanya'ya selamlar olsun. İlhan Bey göndermiş mesajını. Tüm gurbetçilerimize selamlar. İstanbul'dan Salih, kabul etmem bir gün eksik olursa türküsünü çalar mısın demiş Sancar. Dadali yayın yapacak mı? Evet, Dadali 1 Ekim günü benden sonra saat 18 itibariyle yayında olacak. Bilginiz olsun. O kadar güzel bir program yapıyorsunuz ki inanın eve geliyoruz, siz gidene kadar biz de buradayız. Allah emeklerinizi karşılığını kat kat fazlasını versin. Türkülerin piri diyorum size. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgi Zeytun. Sevgi Hanım çok sağ olun. İstanbul'dan Zeynep. Sesiniz muhteşem geliyor bana. Bir şarkı çalarsanız demişsiniz. İstanbul'dan Zeynep. Tüm güzel melekler sizinle olsun demişsiniz. Aa, ne güzel bir dua. Çok sağ olun. İyi yayınlar Serkan Bey. Kübra Tağmur'da dinlemede istek yok. Güzel eserler. Emek veriyorsunuz demişsiniz. Çok sağ olun. Özcan Türe istendiği için istek şarkı istemem diye düşünmeyin. Vaktiniz olursa uzun zamandır dinleyemiyoruz. Kamuran Akor'dan güzel bir eser demiş. Gider diye düşünüyorum. Nermin Özdemir. Abi Burhan Çaçan çalmadın. En güzel Burhan Çaçan türkülerini sen çalıyorsun demiş Emir. Eyvallah Emir. Rahmetli analım Burhan abicim benim. Usta. Bülbül gibi bir sesi kaybettik. Vallahi billahi. Peki buyurun Burhan Çaçan.

0: Evet, Buran Çaçan, artık yavaş yavaş sonlardayız. Final vaktimiz geldi.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Taşmış halı tamir ve yıkama katkılarıyla sonlardayız. Eyvallah arayanlar, tabii ki halılarını teslim edenler. Yani ne kadar anlattığımızın doğru olduğunu, bu bizi çok mutlu ediyor. Sizler aradığınızda, iletişim kurduğunuzda, bu da bizi çok mutlu ediyor. Ama anlattığımız hepsi hemen hemen kurumsal markalar. O yüzden bundan emin olun, denemediğimiz, bilmediğimiz hiçbir şeyi burada anlatmayız. Onlardan bir tanesi de yıllardır zaten samimiyette de olduğumuz, yıllardır da takip ettiğimiz Taşmış Halı Tamir ve Yıkama. Eskiden halı yıkama vardı ama son yıllarda artık halı tamirini de yapıyorlar. Çünkü insanların aileden kalma halıları var. Babalardan, atalardan kalma, el dokuması, antika halılar üstüne basmaya kıyamadı ama yıpranmış. İşte bunun tamiri var, hiç merak etmeyin. Bayrak girmiş. Uzman ellerde aslına uygun bir şekilde yıkanıyor. Hem yıkanıyor hem de tamir ediliyor. Delik varsa, boşluk varsa, yırtık varsa, saçakları hepsi tamir ediliyor. Ve sizlere orijinale yakın bir şekilde teslim ediliyor. Boyaması gerekeniyorsa boyanıyor. Son 20 yıldır da modern makinelerle halılarınızı, perdelerinizi, yorganlarınızı, battaniyelerinizi profesyonel şekilde yıkıyoruz efendim. Ama bunu yıkarken de hep söylüyorum, çok önemli, bazı şeylerin telafisi vardır ama ailenizin sağlığı ve güveni söz konusu ise keşke dememek için halı yıkatmak özel bir iş. Fiziki anlamda hiçbir yeri olmayan, çantayla dolaşan, merdiven altı olan yerlerden uzak durun. Halılarınızın akıbeti problemli olabilir. O yüzden fiziki anlamda fabrikası olan, bu işe emek veren, vergi veren, onlarca aracı olan Taşmış Halı Tamir Yıkama'da güvenli halılarınız yıkanır. Sizlere hijyen bir şekilde teslim edilir. Başına hiçbir şekilde bir problem gelmez. Gelse bile garanti altında. Gelmez de Allah korusun yani. Geldi diyelim. Bir muhatabınız var ve garantisi var. O yüzden güvenle hem Türkiye genelinde tamir için 444-1811 arıyorsunuz. 444 ücretsiz kargo ile birlikte tamir yapılacak halılarınızı, el dokuması halılarınızı bizlere ulaştırıyorsunuz. Kargo ile birlikte de size geri gönderiyoruz. Ücretsiz kargo. 552-377-44-44 İstanbul içerisinde 552-377-44-44'ü aradığınızda hem ekspertiz yaptırırsınız, videosunu gönderirsiniz, fotoğrafını gönderirsiniz, hem de kapıdan alıyoruz, kapıya bırakıyoruz. İstanbul'un her noktasından ücretsiz servisimiz sizin yanınızda. Özellikle hanımefendiler size çok lazım. Eşler çalışıyor, evde yine eşler yoruluyor. En çok da halılar onları yoruyor. O yüzden halıları hiç merak etmeyin, emin ellerde. Bu numarayı kaydedin. Bayramı var, seyranı var, misafiri var, özel gününüz var. 0552-377-44-44 552-377-44-44 Instagram'da da Taşmış Halı Tamir ve Yıkama olarak bizleri takip edebilirsiniz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet sevgili Bülent abiye selamlar olsun. Çalışanlarına, emekçilerine son türküyle veda edeceğiz. İmparator'la ve sevgili Ahmet'in Polat Çekçilik çalışanlarına, hem Beylikdüzü'ne, Esenyurt'ta en hızlı çiçekçi. Ya gece arıyorum, diyorum ki ya Ahmet'im bir çiçek göndermem lazım ama saat geç oldu, nasıl yapmam lazım? Ya diyor ki sen yeter ki iste. Diyorum ki bana özel mi? Herkese diyor aynı. Yani sabah erkenden en erken saat, en geç saatine kadar. Bu anlamda gerçekten yıllardır da bizim yanı başımızda Polat Çekçilik. Evet veda edeceğiz. Katılımda bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Dinleyen, dinleten, tüm gönül dostlarımıza teşekkür ediyorum.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evet, sabah saat 7'de sizleri Deli Murat karşılayacak. Saat 15'te Allah'tan bir mani olmazsa haftanın son çalışma iş gününde, cuma gününde sizlerle beraber olacağız. Şimdiden hayırlı cumalar dileklerimizi iletiyorum. Sizleri yüce yaradana emanet ediyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsun. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Wow.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapın.

0: 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60 60.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060.

0: Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.
1: Sonra fark ettim ki su akıyor, rüzgar esiyor, yağmur yağıyor. Her şey yine ve aynı şekilde oluyor. Öyle bir yere geldim ki sıcak ve soğuk, aşk ve nefret, savaş ve barış. Üşümek ve sonra ısınmak gibi. Gitsem ayrılık olur, kalsam çöl. Gidersem belli hasret olur ve belki beni sevenler de özler. Ama anladım ki özlemden hiç kimse ölmüyor. Ama ben ölüyorum. Nefes alıyorum, önemsiyorum ve gitmek istiyorum. Anladım ki hasret yeni bir aşka kadar sürüyor.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60 Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60 0541 483 60
3: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam.
3: Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060. 0541 483 6060.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsun. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 6060 0541 483 6060
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Reklamlarınız için Radyo Ekin'i seçin. Reklam vererek kazancınızı katlayın. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60.
3: Radyo Ekin.